lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hitmüzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bugün

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
7: Sabahların Efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
8: Günaydın.
9: Günaydın
8: Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
13: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
14: Günaydın.
15: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.

0: Nefis bir perşembe sabahında hafta sonuna doğru koşar adım giderken bir baktınız ki radyonuzda kim var? Sabahların efendisi! Keyfiniz birazcık daha yerine geldi, öyle değil mi? Hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde ben buradayım. Sadece sizin için geliyorum, samimi söylüyorum. Yani kendim için bir şey istiyorsam namerdim bak. Ya millet, şu hayatta tek ihtiyacınız olan şey sabahların şu hayatta tek ihtiyacınız olan şey biraz motivasyon. Vallahi bak, motivasyon her şeydir. Yani seni mutlu edeceğine inandığın bir hedefin varsa deli gibi çalışırsın, çabalarsın. Misal bir kız veya yakışıklı bir oğlan var ve ona ulaşmak için işini gücünü düzeltmen gerekiyor. Düzeltirsin de. Birden beynin her zamankinden fazla çalışmaya başlar. Tüm kontaklarını ararsın. Etrafa haber salarsın. İşte sabahların efendisi yeniden nalbantlık yapmaya başlamış diye. Çünkü kız ata binmeyi seviyor. Anladın? Yoksa sabahların efendisi nalla laptop arasındaki farkı bilemez ya. Ama gidersin nal öğrenirsin. Yani ne kadar zor olabilir ki? Yarım ay şeklinde bir demiri atın ayağına çakacaksın. Al bak, hiç bilmiyorum nasıl yapıldığını. Ama alırım nalı, matkap, dübel, İsveç vidası. Önce 6 numarayla başlarım millet. Evet, atı öldürmeyeyim diye. Yanlışlıkla. Yani dim yatayı pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım değil mi? Yapmayın millet. Ya ben bir hayvan severim ya, biliyorsunuz. Bir ata binemem bile, yanında yürürüm atla ben. Ama sabahların efendisi, atlar birileri binsin sürsün istiyorlar, seviyorlar. Yok ya, kendi mi söyledi bunu size? Bak, bugün açtım baktım, ata bindiğiniz zaman öndeki atla arada bir at mesafe bırakmanız gerekiyor diyorlar. İşte tamam da ne boy bir at mesela, hepsi aynı mı boyda mı atların bunları? Midilli de at mesela.
1: Saçmalama sabahların efendisi, midilli at mı?
0: At oğlum, yemin ediyorum at.
1: Midilli.
0: Ya at, vallahi billahi at ya. Ya tıknaz insan gördüğün zaman zorgo mu diyorsun, ne diyorsun? İnsan diyorsun. Atın tıknazına niye at demiyorsun? Ya nasıl bir ayrımcı zihniyettir bu ya? Ya belki, ya bilmiyorum, konuşmadıkları için hiçbir fikrim yok. Midilliler belki de midilli olmaktan gurur duyuyorlardır. Ve birbirlerine bilmece sorarken mesela dört ayağı vardır, uzun kuyruğu, yelesi vardır. Cevabı at olmalıyken midilliler midilli diye cevap veriyorlardı. İşte at olmalıydı, saçmalama, midilli tabii ki ya. Tamam da 100 kişiden 99'u at diye cevap verirdi bu soruya, değil mi? Bir kişi de eşek. Evet. Kısa saç seven bir insan muhtemelen. Evet. Pekala, enerjide sabahların efendisi ve sabah eğlencesi. Sakın ayrılmayın, muhteşem bir program sizleri bekliyor. Tabii günaydın mesajları bizim için her zaman çok değerli. O yüzden sabahların efendisinin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı alalım millet.
2: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Pekala millet, şimdi Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosunda Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Hepiniz hoş geldiniz. Benim bir medya mensubu olarak sizi pozitif duygularla doldurup motive edecek bir sürü güzel şey söylemem gerekiyor. Böyledir bu işler çünkü. Yani pozitif duyguları aşılarsın, insanları bir gün daha devam etmek için, yani devam ettirmek için çaba sarf edersin. İnsanlar da her gün iyi hissetmek için yeniden gelip senin programını dinlerler millet. Böyledir bu işler. Ama bende bir problem var. Yalancı değilim. Bu yüzden her radyo sunucusunun motivasyonel cümlelerini kendime göre bir varyasyon yapıyorum. Değiştiriyorum biraz. Mesela bugün başaramadıysanız üzülmeyin. Daha önünüzde kocaman, uzun, fırsatlarla dolu bir hayat. Olup olmadığını asla bilemezsiniz. Çünkü ben hiç düşünülmeden söylenmiş altyapısı zayıf bu sözü verirsem ve ertesi gün adamın karısı tüm paralarını çalıp ortadan kaybolursa adam da doğal olarak "Hayır, sana inanmıştım sefil şovmen" deyip olayı olması gerekenden çok daha fazla dramatize ederek beni günah keçisi ilan edebilir. Ben bunu istemiyorum millet. Mesela diyete başlayın. Bugün 10 bin adım atın falan gibi önerilerim de yok. Daha çok bugün onu mutlaka yap gibi ortaya böyle. Neden bahsettiğimi ben bile bilmiyorum bu arada. Ya da çok net, hedef odaklı, kimseyi kandırmadan, töhmet altında kalmadan, eğer çok istersen hayalindeki hayatı yaşayabilirsin. Tabii eğer son derece ucuz ve berbat hayallerin varsa gibi. Net. Bir de şeytanları kovmak için sihirli bir motivasyonel cümlem var. Birader yapma. Yapma. Birilerinin çünkü bazen birine yapma demesi gerekiyor. Yani benim en dürüst, en içten gelen tavsiyem, nasihatim şu olabilirdi. Hey dünya insanları, bugün çoğalmayalım. Habitata zarar vermeden, doğal kaynakları tüketmeden geçireceğimiz bir gün olsun. Ve dünya cinsiyetsizlik günü olarak da her sene kutlarız mesela. Ya bak, cinsiyetsiz dedim de prodüksiyon asistanım Tolay Çelebi geldi aklıma. Yo, tamamen cinsiyetsiz değil. Teknik olarak heteroseksüel bir erkek. Ama kitap dilinde, yani pratikte ise biraz fazla bekar olduğundan ötürü. Yani çok güzel bir otomobilin var ama benzin alamadığın için kullanamıyorsun gibi düşünebiliriz. Neyse, genç kadınlara çağrıdır. Helal süt emmiş, yakışıklı, beyefendi kişiliğiyle göz dolduran, açık tenli, ela gözlü bu bekar kardeşim, hayırlı bir birliktelik için ilk adımı atacak bireyler arıyor. Ya bakın, sakın yanlış anlamayın, ben çöp çatan değilim. Yani kimseye çöp çatmadım, çöp çatmam da. Kendisi bunları söylemem için rica et. Yani şey kafası, bakkala gitmişken yoğurt da alır mısın gibi. Yani bir ricayı yerine getirirmişçesine ben bunları konuştum. Yani normalde insanların ricasını da yapmam ha. Ama bir baktım Tolay'a, yıllardır çalışıyoruz millet. En ufak bir faydam olmamış. Ne maddi ne manevi. Ve maddi olarak da hiç müsait olmadığımdan ötürü bu manevi jesti yapmaya karar verdim. Bence hiçbir kadın aramayacaktır Tolay'ı çünkü herkes beni seviyor. Öyle şey gibi düşünün. Kıvanç Tatlıtuğ'un katıldığı bir partide bizim soydan korkmaza kaç kadın merhaba der. Anlatabildim mi? Öyle düşünün. Pekala, Radyo Enerji burası millet, ayrılmayın. Keyifli yolculuk benimle birlikte devam edecek. Tabii ki sponsorumla birlikte. Serhan Kombos Otomotiv sabahların efendisini gururla sunmaya devam edecek millet.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye, tükürükleri boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
6: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
7: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
6: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
8: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Enerji.

AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Ne haber millet? Kimi dinlediğinizi biliyor musunuz? Yoksa tesadüfen mi bu kanaldasınız? Size bir soru sordum. Beni tanıyor musunuz diyorum ya. Şaka şaka. Kim olursan ol, gel. Radyo Enerji'de kimseyi ayırmadan herkese yayın yapıyoruz. Ve tabii bu her zaman bir ikilemde bırakır insanı. Çünkü dünyada iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Yani herkes dinletsin dediğin zaman bazı kötüler de dinleyecektir ister istemez, değil mi? İşte sabahların efendisi kötü insanlara da yayın yapıyor diye laf olabilir. Bu lafları edenleri de ayırmıyoruz. Siz de dinleyin. Siz de dinleyin. Herkes bizi dinlesin ya. Benim var. Güzeller güzeli eşim, canım karım. Türkiye'ye gittiğimizde, özellikle her İzmir'e gittiğimizde Efes harabelerini görmeye gidelim mi? Ne olur, ne olur, ne olur diyor. İşte bu arkadaşlar, çok fazla ilişki yaşamak, yani uzun süre evli kalmanın ve bir dünya sevgiliyle birlikte olmanın en büyük zorluğu. Yani daha kaç defa Efes harabelerini yeni farklı bir kadınla ziyaret etmek zorundayım ben, anlatabiliyor muyum? Ve gittiğimiz zaman sıkıcı bir erkek de olmamam lazım. Yani gittiğimizde sanki

0: Efes harabelerini ilk defa görüyormuşçasına davranmak zorundayım. Ha, bu arada Efes harabeleri gittiniz mi bilmiyorum, İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes antik kenti olarak geçiyor. Ancak yaşamaya uygun bir ortam yok. Gittiniz mi bilmiyorum. Yani bir lokanta, bir gazino, hiçbir şey, bir bakkal falan. Hayır, madem hani bu kadar önemli ve değer veriyoruz, neden komple restore edip yerleşime açmıyoruz ki? Zaten her yer taş, bir şey olmaz ki. Zarar vermez insanlar. Yani bazen kiracılar zarar veriyor ya. Ne olacak ki taş ya? Ha, ilan verirken sahibinden yazmayalım yeter. Evet. Çünkü benim görüşüme göre bu tür dünya harikaları dünyaya ait gibi geliyor bana. Mesela piramitler bizim de aynı zamanda. İskenderiye feneri nenemi mesela, anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi keyifli yolculukta, zaman nasıl geçiyor bana yazmak ister misiniz? Instagram'dan Sabahların Efendisi'nin mesaj kutucuğuna. Yolculuğunuz nasıl geçiyor? Keyifli misiniz? Beni dinlemeyi seviyor musunuz? Bana bayılıyor musunuz falan. Bunlardan haber bekliyorum, tamam mı arkadaşlar? Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: zaman bu sesi duydun? Günaydın! Hakkın varsa kapat o radyoyu.
1: Sabahların efendisi.
0: Gözlerine sakın bakmayın.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk lirasından başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para kasası 2

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Günaydınlar, iyi günler milletim. Nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'ye denk geldiniz. Benim adım Sabahların Efendisi. Sadece bu grupta 20 senedir çalışıyorum. İşimden, mesleğimden gerçekten çok itiliyorum. Tiksiniyorum ve bence işini severek yapmayan insanlar işlerini düzgün yapamıyorlar. Bir saniye, bir durun. Fazla bir saniye ve bir durun demiş olabilirim. Yani ne kadar çok durmanızı ve bir saniye tepki göstermeden beklemenizi, söyleyeceklerimi dinlemenizi istediğimi ifade edecek şekilde pekiştirmek için yaptım ille. Bir durun. Benim kadar yetenekli olup bir işi gözü kapalı dahi yapabildiğiniz zaman bu geçerli değildir. Onu söylemeye çalışıyorum millet. Evet. Ama mesela bir restorana gidiyorum. Sezar salatası istiyorum. Garson kız diyor ki Sezar nesi istiyorsunuz? Hey şapşal, Sezar'ın kellesini istemiyorum herhalde, değil mi? Menüde Sezar'la başlayan kaç tane yemek var? Ama kız orada değil. Kız orada değil, o anda nefret ediyor yaptığı işten. İşte ben restoran sahiplerine uyarıyorum. Bu insanları hemen işten çıkartın ve çalışmak isteyen birilerini alın. Evet, Sezar nesi istiyormuşum? Küçük ayak parmağını istiyorum Sezar'ın. Pekala millet, Serhan Kombos Otomotiv'le ilk saatin sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağım. Yine muhteşem bir program sizleri bekliyor. Yani ikinci saate geçtiğimiz için sallamayacağım yani, merak etmeyin. Ayrılmayın, burası Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji ve yine Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı, Sabahların Efendisi %100 canlı yayında.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın. Şahane Aday ikinci saatin startını verdi ki bendeniz sabahların efendisi. Hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde sizin yanınızda olmaya gayret gösteriyorum. Elimden geldiğince. Yani bazen yurt dışına çıkmak zorunda kalıyorum. Mesela bugün saat 12'de İstanbul'a gideceğim. Yarın ne yapacaksınız siz? Ya. Değerimi bilmeyenler için de bu cümlem. Tabii ki değerimi bilenler şu anda ağlıyor, onu da hissediyorum. Gözlerinden bir iki damla yaş süzüldü. Ben acayip derecede fonksiyon bozukluğu olan bir aileden geliyorum millet. Ya üzülmeyin, size bir zararı yok. Hatta bugün dinlediğiniz manyağın mimarisini bu aileye borçluyorsunuz. Belki de minnet duyuyor olmanız gerekiyor. Bilmiyorum. Sonra 20'li yaşlarımda dedim ki ya dur, ben artık evi terk edeyim. Radyo dünyasının çılgın hareketli hayatına atayım kendimi. Hani orada kesin daha normal insanlarla muhatap olurum falan diye düşündüm ben. Yani en düzgünü kim, örnek bile veremiyorum, öyle söyleyeyim millet. Yani düşünün, ben çalışmayı sevmeyen, türü ne olursa olsun işini sevmeyen, acayip ve manik depresif olanım diye geldim. Ve burada açıkçası kendimi gerçekten çok iyi hissettim ha. Ay vallahi Doktor Moro'nun adası gibi burası ya. Ben etle besleniyorum. Genlerim de var. Atalarımız bir oturuşta bir koyun yermiş. Ben de yerdim ama her gün bir koyun satın alırsam çocuğun üniversite parasını ödeyemem ben o açıdan. Ama çok et yiyorum. Yani kolesterol seviyem o kadar yükseldi ki benimle yeni tanışan insanlara benimle çok samimi olmamalarını öneriyorum. Sonra yas tutmak zorunda kalmasınlar diye. Evet. Spor da yapıyorum şimdi. Pilates onlar pahalı işte. Ben aerobik yapmaya başladım. Belki biraz çağ dışı bulabilirsiniz ama parlak tight pantolon aldım. Bir de tozluk aldım ben. Kafama da bandı taktım. Yani otantik aerobik tecrübesi için hazırım yani. Sınıfta tek erkek benim bu arada millet. Hayır. Düşündüğünüz gibi bir şey değil. Yani kızlarla tanışmak için numara yapmıyorum. Terapistim ilişki yasağı koydu. İnzivadayım ben millet. Bilmiyorum karıma nasıl izah edeceğim, ben bunu bilmiyorum. Yani üstelik ben zarif kızlar ararken poposunu küçültmek için bir yere giden kadınlarla ne işim olacak benim, anladın mı? Evet. Neyse okey, kısa keseyim. Aerobik öğretmeninden hoşlanıyorum ben. Yoksa kimse için tayt giymezdim arkadaşlar. Netim o konuda. İkinci saatin startını verdik. Yine günaydın mesajlarınıza ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak bir günaydın yazar mısınız millet?
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
4: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
5: Unutulmayanlar enerjide.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Herkese benim adım Sabahların Efendisi. Burası Enerji ve ünlü bir radyo şovu dinliyorsunuz millet. Evet, uzun yıllardır hüküm süren bir imparatorluk gibi. Ve çöküş günlerimizde değiliz. Çöküş ne ya? Çöküş günlerimizde değiliz. Gerileme günleri de değil. İlerleme dönemi de değil. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Olduğumuz yerde duruyoruz. Evet, iyiyiz. Çok şükür iyiyiz millet. Bana aptal biri değilim. Bilakis nispeten zeki sayılırım. Zaten aynı cümlede bilakis ve nispeten gibi günlük yaşamda çok sık kullanılmayan iki kelimeyi kullanmamam da belki fark etmiş olabilirsiniz. İnanılmaz yeteneklerim var. Büyük kısmı günlük hayatta hiçbir işe yaramıyor. Saçma sapan yetenekler. 53 yaşında hala emekli olamamış, ailesini radyo sunuculuğu yaparak geçindirmeye çalışan biriyim millet. Ve Meksika ülkesine hayatımızı zar zor da olsa katlanabilecek ve yaşanacak seviyede az acıklı hale getiren bir şeyi hayatıma soktukları için minnettarım. Sadece onu söylemek istiyorum. Evet. Taco. Ne zannediyordunuz ya? Aman. AGV değil ya. Günün haberlerine bakalım. Aç kalan kurt ilçe merkezine indi. Ve bu akşam kendimi şehir merkezinde gördüm bu haberi okuyunca. Düşünsenize şehirde gezen aç kurtlar. Bir haber daha, kayınpederini 15 yerinden bıçakladı. Bakın ben kayınpederimi asla bıçaklamazdım. Büyük konuşma Sabahların Efendisi. Sonra istersin ama yapamazsın söz verdiğin için. Ya Allah aşkına manyak mısınız, deli miyim ben ya? Barbar mıyım millet? Kimseye zarar vermem ben ya. Kayınpederim ayrıca çok zeki bir insan. Benimle evlendirdiği kızını... Bir an evvel neden benimle evlendirdiğini hatırlamaya çalışırsa beni hemen affedecektir zaten. Yani tarihin gördüğü en hızlı kız istemesiydi. Başka bir şey söylemeyeceğim ben. Evet, çıkarken bizim aileye karımın çeyizini iki valiz şeklinde teslim ettiler. Teslim ettiler isteme gününde. Bakın, sözlenmekle nişanla düğün arasında boşluk vardır. Ve bunun çok önemli bir sebebi vardır. Damada kaçmak için iki defa şans tanınır. Geline de öyle elbette. Cinsiyet ayrımcılığı yapmak istemem. Ama damat adayı bu şansları kullanmaz. Ve kendisine izin verilmeyen bölgede kaçmaya çalışır. Ama tıpkı bir lastik gibi her seferinde istediği kadar gerilsin, hop eve döner. Bu yüzden... Ya evet, belki bazen evliliği tasvip etmediğimi söylüyor olabilirim ama söz ve nişanı tasvip ediyorum. Bunlar şey gibi, yani bu oyuncu kaleciye gelmeden orta sahada defans gibi. Ya erkekler evlilikten çok korkuyor. Çünkü evlenir evlenmez aslında aradıkları mükemmel kadının, o mistik büyülü kadını evlendikten sonra bulurlarsa çok geç olacağını düşünürler. Oysa ki evliliğin ikinci yılından itibaren en büyüleyici, en mükemmel eş bile havasını kaybeder, rahat olun. Kadınlarsa mükemmel erkeği beklemek yerine ne varsa onunla evlenmeye okey diyebilirler. Çünkü nasıl olsa kiminle evlenirlerse evlensinler, o mükemmel erkeği yavaş yavaş kendilerine yontarlar. Yaratmak isterler. Ya bak, ben kadınlara şunu söylemek istiyorum. Sözü meclisten dışarı ama maalesef bir kadının manipülasyonları ve terbiyesiyle mükemmelleşecek kapasiteye sahip canlılar değiliz. Hayal kurmanın alemi yok. Tamam mı hanımlar?
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Pekala millet. Şimdi Radyo Enerji'de Kıbrıs'ın en çok dinlenen

0: Dinlenen Türkçe Pop Müzik Radyosu'nda Sabahların Efendisi %100 canlı yayında. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Benim bir medya mensubu olarak sizi pozitif duygularla doldurup motive edecek bir sürü güzel şey söylemem gerekiyor. Böyledir bu işler çünkü. Yani pozitif duyguları aşılarsın. İnsanları bir gün daha devam etmek için, devam ettirmek için çaba sarf edersin. İnsanlar da her gün iyi hissetmek için yeniden gelip senin programını dinlerler, değil mi? Böyledir bu işler. Ama bende bir problem var. Yalancı değilim. Evet. Bu yüzden her radyo sunucusunun motivasyonel cümlelerini kendime göre bir varyasyon yapıyorum. Değiştiriyorum biraz. Mesela bugün başaramadıysanız üzülmeyin. Daha önünüzde kocaman, uzun, fırsatlarla dolu bir hayat olup olmadığını asla bilemezsiniz. Çünkü ben hiç düşünülmeden söylenmiş altyapısı zayıf bu sözü verirsem ve ertesi gün adamın karısı tüm paralarını çalıp ortadan kaybolursa adam da doğal olarak "Hayır, sana inanmıştım sefil şovmen" deyip olayı olması gerekenden çok daha fazla dramatize ederek beni günah keçisi ilan edebilir. Ben bunu istemiyorum millet. Mesela işte diyete başlayın, bugün 10 bin adım atın falan gibi önerilerin de yok. Daha çok bugün onu mutlaka yap gibi ortaya böyle. Neden bahsettiğimi bile bilmiyorum bu arada. Ya da çok net, hedef odaklı, kimseyi kandırmadan, töhmet altında kalmadan şöyle bir şey olabilir. Eğer çok istersen hayalindeki hayatı yaşayabilirsin. Tabii eğer son derece ucuz ve berbat hayallerin varsa gibi öyle net. Bir de şeytanları kovmak için sihirli bir motivasyonel cümlem var. Bilader yapma. Yapma. Yani birilerinin çünkü bazen birine yapma demesi gerekiyor. Yani en dürüst, en içten gelen tavsiyem, nasihatim şu olabilirdi. Hey dünya insanları, bugün çoğalmayalım. Habitata zarar vermeden, doğal kaynakları tüketmeden geçireceğimiz bir gün olsun. Dünya Cinsiyetsizlik Günü olarak da her sene kutlarız. Ya cinsiyetsiz dedim de prodüksiyon asistanım Tolay Çelebi geldi aklıma. Yo. Tamamen cinsiyetsiz değil. Teknik olarak heteroseksüel bir erkek. Ama kitap dilinde, yani pratikte ise biraz fazla bekar olduğundan ötürü. Yani çok güzel bir otomobilim var ama benzin alamadığın için kullanamıyorsun gibi düşünebiliriz biz bunu. Evet, neyse, genç kadınlara çağrıdır. Helal süt emmiş, yakışıklı, beyefendi kişiliğiyle göz dolduran, açık tenli, ela gözlü bu bekar kardeşim, hayırlı bir birliktelik için ilk adımı atacak bireyleri arıyor. Bak, sakın yanlış anlamayın. Ben çöp çatan değilim. Kimseye çöp çatmadım, çöp çatmam da. Yani kendisi bunları söylemem için rica etti. Yani şey kafası, hani bakkala gitmişken yoğurt da alır mısın gibi. Yani bir ricayı yerine getirilmişçesine ben bunları konuştum. Ki normalde insanların ricasını da yapmam ha. Ama bir baktım Tolay'a, yıllardır çalışıyoruz, en ufak bir faydam olmamış. Ne maddi ne manevi. Ve maddi olarak da hiç müsait olmadığımdan ötürü bu manevi jesti yapmaya karar verdim millet. Ha, bence hiçbir kadın aramayacak Tolay'ı çünkü herkes beni seviyor. Evet, bak güzel bir örnek vereceğim, şey gibi düşünün. Kıvanç Tatlıtuğ'un katıldığı bir partide bizim eski soydan korkmaza kaç kadın merhaba der? Öyle düşünün, tamam mı? Hadi bakalım, burası Enerji. Ayrılmayın, az sonra tekrar burada olacağız.
1: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5. 5.

Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
2: Hemen şimdi aramayın.

0: Kimi dinlediğinizi biliyor musunuz? Yoksa tesadüfen mi buradasınız? Size bir soru sordum. Beni tanıyor musunuz diyorum. Şaka şaka. Kim olursan ol, gel. Radyo Enerji'de kimseyi ayırmadan herkese yayın yapıyoruz. Ve tabii bu her zaman bir ikilem de bırakır insanı. Değil mi? Çünkü dünyada iyi insanlar da var, kötü insanlar da var. Yani herkes dinlesin dediğin zaman bazı kötüler de dinleyecektir ister istemez, değil mi? İşte sabahların efendisi kötü insanlara da yayın yapıyor diye laf olabilir. Bu lafları edenleri de ayırmıyoruz. Siz de dinleyin. Siz de dinleyin. Benim güzeller güzel eşim, canım karım, her Türkiye'ye gittiğimizde ve her İzmir'e gittiğimde işte Efes harabelerini görmeye gidelim mi? Ne olur, ne olur, ne olur diyor. İşte bu arkadaşlar çok fazla ilişki yaşamak ve uzun süreli evli kalmanın ve bir dünya sevgiliyle birlikte olmanın en büyük zorluğu. Yani daha kaç defa Efes harabelerini yeni farklı bir kadınla ziyaret etmek zorundayım, anlatabiliyor muyum? Ve gittiğimiz zaman sıkıcı bir erkek de olmamam lazım. Hani gittiğimizde sanki Efes harabelerini ilk defa görüyormuşumcasına davranmak zorundayım. Bu arada Efes harabelerini bilmiyorum, biliyor musunuz? İzmir'in Selçuk ilçesinde Efes antik kenti olarak geçiyor. Ancak yaşamaya uygun bir ortam yok. Evet, yani bir lokanta, bir gazino, hiçbir şey. Bir bakkal. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Hayır, madem bu kadar önemli ve değer veriyoruz, neden komple restore edip yerleşime açmıyoruz? Zaten her yer taş, bir şey olmaz ki. Zarar vermez insanlar. Yani bazen kiracılar zarar veriyor ya. Ne olacak taş ya? İlan verirken sahibinden yazmayalım yeter. Evet. Çünkü benim görüşüme göre bu tür dünya harikaları dünyaya ait gibi geliyor bana. Evet, mesela piramitler bizim de aynı zamanda. İskenderiye feneri nenemin mesela, anlatabiliyor muyum? Şimdi bugünkü programın sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır millet. Bu arada yarın sabah yokum ben. Evet, bazı özel sebeplerden dolayı İstanbul'a gidiyorum. Saat 12.30'da. İnanmayanlar havalimanına gelip bakabilirler, gidiyor muyum, gitmiyor muyum diye. Ne diyeyim başka? Umarım programdan keyif almışsınızdır. Hafta içi arası her gün 7 ile 9 arası burada oluyoruz diyoruz ama dediğim gibi yarın sabah yokum arkadaşlar. Tamam canım, ödemenizi yaparım, geri sorun yok. Bir günlük ne olacak ya, hallederiz. Pekala. Yarın olmadığıma göre şimdiden herkese güzel bir hafta sonu tatili dileyelim. Pazartesi sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın millet.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hemen şimdi ara-

için Tolga Kantarcı ben. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı ismi Sıla burada şimdi. Hit şarkısı Evvel Ezel, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, enerjide. Bu gece

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.
2: Çok

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji. Hit müzik burada.

0: Keşifimi.
1: Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise Sevcan Dalkıran burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Yangındım Sana, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com

Günün bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise Bengü burada hit şarkısı Kül Kedisi ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji 93.1, sadece hit müzik.

yara. Açtım moyeti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla adından söz ettiren genç ve başarılı bir isim Melis Fis burada. Sizler tarafından çok sevilen çalışması Nazar'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

tonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim, gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba, soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

0: acele edin. Eğirkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

de kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen bir isim Mela Bedel burada düzenlemesi Faruk Sabancı imzası taşıyan çalışması. Darıldım şimdi. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri

0: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin iki başarılı ismi Emre Altuğ ve Mirkelam burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar iki isimde ve bir araya gelerek sevilen bir düete imza attılar. Söz konusu o şarkı En Gerçeği, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.
1: Getir

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatınla spor kat. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı, gidiyorum ama yeni saatte birlikte sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Görüşmek üzere.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs, enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki 3 saat boyunca Enerji Keyfi'nde keyif alacağınız şarkılar ve konularla birlikte sizlerleyim. Çok güzel şarkılar var, çok güzel konular var ve tarihler 4 Haziran.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris Bank.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve gerçekten böyle keyifli bir gün oluyor. Hafta sonu da yine geldi çattı. Haziran ayının ilk hafta sonuna doğru ilerlemekteyiz. Böyle düzenli ilerliyoruz. Ne güzel oldu Haziran ayı gerçekten. Yaz ayları keyifli, mutlu, güzel geçiyordur umarım. Resmi olarak yaz başladı. Hava sıcaklıkları da Haziran'ın gelişiyle bir anda arttı. Bakalım neler göreceğiz, neler duyacağız, neler dinleyeceğiz bu yaz. Neler dinleyeceğiz konusu bizde, çünkü en güncel hit şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor bu frekansta. Sizlerle güzel şarkılar, güzel işler buluşturmaya devam ediyorum. Ve bir yandan da bu kadar müziğin içinde oluyoruz. Ama etkinliklerden de bahsetmemek olmaz tabii ki de. Etkinlikler var. Katılabileceğiniz konserler, partiler, festivaller hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden hareketli. Adanın her yeri, her şehri gerçekten etkinliklerle dolu. Hepsinin detaylarını Gişe Kıbrıs'tan öğrenebilirsiniz. Çünkü Gişe Kıbrıs'ta bütün etkinliklerin biletleri satılmakta. Adada gerçekleşen en iyi konserler, festivaller, tiyatrolar, partiler hepsi Gişe Kıbrıs'ta. Biletler, biletlerin içerisine ne dahil ne dahil değil, yaş sınırları, kıyafet kuralları, hepsinin detayları dediğim gibi bulabiliyorsunuz Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında ayrıca. Müziğin en iyisini de radyonuz enerjide buluyorsunuz. Şimdi sizlerle Manifest bu frekansta.

0: Beni daha da sana bağlar. Bazen kırılıp bazen üzülsem de dudaklarından öpesim var.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Genç Yapı Market'te bu ay elektronik siyah çelik para

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Sizleri sosyal medya hesaplarımıza da davet ediyorum. Sosyal medya hesaplarımızda bizlerle ilgili birçok bilgi bulabilirsiniz. Yayınlarımızda kimler var, kimler konuk oluyor, röportajlarımız, podcastlerimiz, stüdyomuzda çekilen podcastlerimiz var. Enerji bünyesine ait birçok podcastimiz var. Hepsinin böyle mini özetleri. İlk 5 listemiz, hediyelerimiz, çekilişlerimiz, DJ setlerimiz, müzik haberlerimiz ve nerelerdeyiz, nerelerde partiliyoruz hepsinin detayları sosyal medyamızda. Enerji 931, nrgplay.com hesaplarından takiplerinizi bekliyoruz.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan ve önümüzdeki iki saat boyunca daha birlikte bu frekansta müziğin en iyisiyle sizlerleyiz.

0: Sarı döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
4: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
5: Hemen şimdi

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Keyifli şarkılar, keyifli konularla birlikte hepiniz bu frekanstasınız. 93.1'desiniz. Bizleri aynı zamanda Enerji Play aplikasyonumuzdan ve web sitemiz üzerinden de dinleyebilirsiniz tabii ki de. Enerji Play aplikasyonumuzda sadece biz yokuz bu arada. Diğer radyolarımız, müzik türlerine göre ayrılan birçok web radyomuz, müzik haberlerimiz, podcastlerimiz, DJ setlerimiz ve daha fazlası sizleri bekliyor. Zaten bizleri oradan dinleyenler biliyorlar ve çok şanslılar. Çünkü telefonunuza indirdiğiniz an nereye giderseniz gidin, internetiniz olduğu sürece sizlerle birlikteyiz ve 93.1'deyiz. Güzel bir perşembe oluyor ve devam ediyoruz.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

hitlerine artık daha çok ihtiyacımız var. Hem geçmişlerden gelen hem de yeni çıkan birçok yaz hiti var. Sizlerle buluşturuyoruz. Şimdi Simge'nin akabinde hemen böyle tempoyu değiştiriyoruz. Biraz daha hareketli, tempolu bir şarkı karşılayacak geçmişlerden gelen. Hepiniz biliyorsunuz bu şarkıyı. Hepiniz eşlik edeceksiniz. Çok iyi biliyorum. Ve şimdi sizleri Hande Yener'e teslim ediyorum.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Böyle yaz günlerinde içimizi serinleten bir Zeynep Bastık şarkısıylaydık. Şimdi yaz demişken yaz konserleri hızla devam ediyor. O kadar çok event var ki, o kadar çok sanatçı geliyor ki, yani burada şimdi sayarsam gerçekten aklınızda tutamazsınız eminim. Çünkü her tarihte bir sanatçı var. Ama şimdi dinleyeceğimiz sanatçıdan bahsedebilirim. Sefo gelecek önümüzdeki haftalarda, 19 Haziran'da Girne'de bir klapta sahne alacak. Benden söylemesi sevenlerine duyurulur. Ve Sefo'nun son zamanlarda sevilen düetlerinden Aşiyan'la devam ediyoruz. Burası Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs kaskılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Enerji Keyfi keyifli konularla ve keyifli şarkılarla birlikte bir saat boyunca daha bu frekansta devam ediyor. Melis Fis karşılıyor sizleri hemen akabinde. Sevdiğiniz şarkıların böyle ardı ardına en can alıcı yerlerinin mixlendiği mini miximiz karşılayacak. Sonrasında sürpriz olsun söylemeyeyim. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatın nasıl spor kas? Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
4: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com.
3: Hit müzik burada.
4: Kıbrıs seni dinliyor.
3: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: Şimdi size bir Japon efsanesinden bahsedeceğim. Otobüsü kaçırdıysan belki de bir kazadan korunmuşsundur. Reddedildiysen belki de sana uygun olmayan bir yerden uzak tutulmuşsundur. Birileri hayatından çıktıysa belki de daha iyilerine yer açılmıştır. İlk bakışta kötü şans gibi görünen yollarla da korunursun aslında. Bu yüzden planların değiştiğinde üzülme, dolambaçlı yollara güven. Yani her gecikme bir engel, her reddediliş bir kayıp değil aslında. Kimi zaman görünmeyen bile seni yanlış insanlardan, yanlış kararlardan ve yanlış yollardan uzaklaştırır. O yüzden her şey planladığın gibi olmadığında umudunu kaybetme. Bazı hikayeler en güzel halini en beklenmedik anlarda bulur. O yüzden bir şeyleri diretmeyin. Olmuyorsa olmuyordur. Demek ki bunun iyi bir sebebi vardır. Ama biz tabii insanlar hani isyana bağlıyoruz. Neden olmuyor, neden yapamadım, neden kabul edilmedim gibi birçok böyle sorgu sualimiz oluyor. Ama er geç onun cevabını bir şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bu da içinizi rahatlatsın, enerji keyfi devam ediyor.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş.
5: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
6: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
7: Gişekıbrıs.com.
8: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonuna geldik bugünlük. Ne kadar hızlı geçti Perşembe, size de öyle geldi mi bilmiyorum ama günün ortasını neredeyse bitirmişiz. Artık akşam saatlerine doğru neredeyse ilerleyeceğiz. Sizleri Türkçe pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hatta iki tane düet var şu an önümde. Hadisa ve Murda, Baran Mengüç ve Selin Ortaklı, ikisi de birbirinden geçtiğimiz seneden bu seneye taşıdığımız düetlerdendi. Sizlerle buluşuyor yaz hitleri ve Enerji Keyfi'nin sonundayız. Ama Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji kesintisiz bir şekilde sizlerle tüm şarkılarını paylaşmaya devam ediyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Bu hayat

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi

kıpırsın, kıpırsın. En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyarist Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyarist Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
0: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
3: Bike, always be with you.
4: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
5: Hit müzik burada.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Mini Mix. Korinyum sundu. Enerji Mini Mix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. İçim.

0: hiçbir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Fit Sports Club hayatınla spor kas. Güçlü ol, fit ol, her aforda ol.
3: Hemen şimdi aramıza katıl.

0: edebilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri...

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali Bey.

0: bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji, İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: Bir yere ayrılma.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afil yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
3: Ön bizim ekim böyle.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

benimlesin. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: İçimde bitecek gibi durmaya.